Sesin, geleceğin, seçimin. 28 Haziran'da Graz, Migranti'nin bayrağını seçiyor. Graz'da yaşıyor ve Avrupa Birliği vatandaşı değil misin? O zaman şehir politikasında